İlaç Gibi Radyo. Ey İstanbul, adına şarkılar, şiirler yazılan şehir. Umut diyarısın günün 24 saati. Böyle akıp giderken bu coşkun nehir, içi boş şöhretlerle avunuyor kimi insanlar. Senden vazgeçmek zor İstanbul. Yalan aşkların gölgesinde yaşanırken ayrılıklar, sokak lambalarının altında gizlenir karanlıklar. Kahpe ihanetlerin serisinde vurulurken aslanlar, seni bir de garibandan sorsunlar. Seni yaşamak zor.

Ve İstanbul ah, sevdan da hasretin de ağır be ağır. Yaşananlardan görüyorum, davan da davalın da sağır. Vazgeçmem senden, istediğim kadar bağır çağır. Senden ayrı, senden ayrı yaşamak zor, zor be İstanbul.

0: Starifan, Starifan.
1: Koca yürekli adam. Babam. Korkusuzca girdiği kavgalardan yara almadan çıkan. Eşkıya, hain, cihanları heybetiyle kovan. Çilenin ablukasından alnı açık, başı dik çıkan. Koca yürekli adam. Kan ağlarken yüreği, gözünde nem görmediğin. Beş parasız günlerin sabahında kısmet tellallarına minnetini duymadığım. Dünyanın kalleş şövalyelerine restini çeken koca yürekli adam. Babam.

Çelikten leblebi öğüten dişleriyle, avuçlarımla dağları denize dökerim diyen dilleriyle, yorulmak bilmeyen zırhlı bedeniyle, tırnaklarıyla hayatın kalbine tutunmuştu. Koca yürekli adam. Daha dün yaşadım dediği 70 yıllık ömür. Küsmüş hayatın fil dişi kulelerini, tırnaklarını geçirmiş kendi yüreğine, kanattıkça yüzü gülüyor, dili söylüyor. Konuş, konuş, konuş, sakın ha susma. Koca yürekli adam. Babam. Derdini söyleme. Kimseye eyvallah etmeyen minnetsiz adam. Yürüdüğünde yeri titreten, kıymet bilen, kıymetini bilemediğim, derdimi söyleyemediğim koca yürekli adam. Canım. Canım babam.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım vereceğim. Sözüm söz sen çağır ben geleceğim. Sana yemin, sana yemin.

0: story fun.
1: Seni yazdım sahildeki kumlara, ismini fısıldadım içimdeki duygulara, sordum dalgalara, gelsin dedim, yeter dedim. Ve sen yalnızca bir tanem, dinlediğim şarkılarda, duyduğum dalgalarda, sigaramın dumanında, bir hayal olup, bir özlem olup kaldın. Seni sordum sevdalara, göklerdeki yıldızlara, içimdeki korkulara, gönlümdeki arzulara. Günler geçti, sen gelmedin sevgilim.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun, yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

0: terk etti. Öylece çekip gitti.
1: Soysuz. Demişsin ki o deli, dengime göre değil. Oysa ki unuttuğum bir şey var. Ulan biz değil miyiz ki sevdamızın delisi olan? Biz değil miyiz ki sevdamızın esiri olan? Oysa ki seni ne kadar çok sevmiştim. Bir şeyi unutmuşsun aslında. Ulan ben senin için deli oldum be. Senin için deli oldum. Senin için. Senin için.

bakışını unuturken ben de kavuşmak demiştim hasretlere inat. Ateşe ve suya söz geçmez artık, yel taşımaz sesimi. Uğultular cehennem kasvetidir, her sokak kör bir karanlık. Oğul oğul neyleyim ben böyle günü, har savurur yüreğimi volkanlar gibi. Şimdi yokluğunu düşünmek öldürür beni, şimdi seni öldürür.

Gündeydi vurulup düştüğün yere. Gündeydi. Kanatlandı göğsümdeki tomurcuk. Kırmızının yüzlerce tonunu gördüm. Munzurum seyrime düştü. Sohbetimi çığlıklar böldü. Ağladım. Rüzgarın serinliğine bıraktım saçlarımı. Hüzünlü bir şarkıya eşlendim. O saklı mekanları yaz bürüdü. Gül biraz diyemedim.

0: Firari sevdalım, özlemin yangın yeri. Ben yanıp tutuşanım, ben yanıp tutuşanım.
1: İlaç gibi radyo.

0: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
1: Tarafsız, saygılı, ölçülü
0: 95.5 Star FM.

0: Erciş'te düğün paketi devrimi. Erciş duysun, bu fırsat kaçmaz. Yeni evlenecek çiftlerimize La Perla Gelinlik'ten dev destek. Hayalinizdeki düğün hazırlıklarını bütçenizi yormadan tamamlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir pakette topladık. Tam set düğün paketi. En yeni 2026 model tasarımlarımızla şıklığı yakalayın. İşte tek fiyata kiralayabileceğiniz o muhteşem liste. Gelinlik, son moda modeller, kınalık, damatlık, gelinlik tacı, duvak, çiçek, hepsi sadece 29.500 lira. Neden La Perla? Kaliteyi, zarafeti ve uygun fiyatı bir araya getiriyoruz. Düğün masraflarınızın içinde kaybolmayın, şıklığınızı bize emanet edin. Hemen mağazamıza gelin, en yeni modelleri ilk siz deneyin. La Perla Gelinlik, Erciş'in zarafet durağı. Tam set düğün paketi adres, Özdemirhanoğlu Caddesi PTT arkası, Mutlu Yaşam Apartmanı A blok, numara 15F, telefon 0532 519 92 98, Erciş.
1: Tutkum Özel Güvenlik Kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
2: Geleceğine sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
1: Tutkum Güvenlik Kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
2: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
1: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
2: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
1: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
2: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
1: Tutkum Güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Araz Beton Erciş'te, TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres: Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65.
5: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351-8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız şok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de, sen neredesin?
0: Erciş ve çevresine müjde. Mobilyada kalite ve şıklık artık çok daha yakınınızda.
1: Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş'te hizmet vermeye başladı. Ev ve ofisiniz için aradığınız her şey şimdi tek bir çatı altında.
0: Mutfak dolapları, banyo dolapları, ofis mobilyaları, yatak odası, giyinme odası, vestiyer, kiler, TV üniteleri ve berjerler.
1: Modern tasarımlar, kaliteli işçilik ve fabrikadan direkt satış avantajı. Erciş ve bölge halkı için büyük kolaylık, büyük fırsat.
0: Hayalinizdeki mobilya için doğru adres, organize sanayi sitesi, Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş.
1: Ziyaret edin, kaliteyi yerinde görün. Silahtaroğlu Mobilya, evinize değer katar. İletişim 0544 383 5123. Silahtaroğlu.com.tr.
2: Yolcu taşımacılığı sektöründe profesyonel ekibi ve hizmet kalitesiyle uluslararası norm ve standartlara uygun yolcusu ve çalışanlarına mal olmuş, yenilikçi ve temel değerlere saygılı bir anlayışla hizmet veren Öz Erciş Seyahat Otobüs İşletmesi her gün saat 10.30'da Bitlis, Diyarbakır, Urfa, Antep, Adana, Mersin, Anamur, Manavgat, Antalya, saat 10.30'da Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Ankara, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 10.30'da Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Konya, Aksaray, Dinar, Denizli, Aydın, Nazilli, Söke, Didim, Bodrum, saat 11.00'de Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Akşehir, Afyon, Uşak, Turgutlu, Salihli, İzmir, saat 11.00'de Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa, saat 12, Ağrı, Erzurum, Refahiye, Suşehri, Erbaa, Niksar, Amasya, Merzifon, Tosya, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 13.30'da Tatvan, Muş, Soğan, Bingöl, Elazığ,

0: Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara. Saat 14.30 Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara. Saat 16 Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bolu, İzmit, Sakarya, İstanbul. Saat 17'de Adi Cavaz, Ahlat, Tatvan, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Urfa, Antep, Osmaniye, Adana, Tarsus, Mersin yolunda. Özlemleri sevgiye dönüştüren kuruluş Öz Erciş Seyahat.
1: Merkez irtibat telefonlarımız 0432 351 6886 351 9799 0533 204 1522 Otogar 0432 351 2265 351 2265 0533 204 1525 Otogar şube 0432 351 1565 354 2975 354 2769 Erciş.
2: Damak tadını sevenlere müjde. Etsa Lokanta Erciş'te hizmetinize açıldı. 700 metrekare üzerine kurulu alanımızla nezih, ferah, hijyenik bir ortamda çocuk oyun parkı. Özel gün ve toplantılarınız için toplu yemek siparişlerinizi özenle hazırlıyoruz. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar tüm lahmacun çeşitlerimiz, kebap, pirzola, saç tava, döner, tüm kırmızı et ızgara çeşitlerimiz, tüm tavuk ızgara çeşitleri, kendi yapımımız özel Osmanlı sucuğumuz, antrikot, kuşbaşı ve çorba çeşitlerimizle deneyimli ustalarımızın hünerli elleriyle hazırlanan yemek çeşitlerimize doyamayacaksınız. Ayrıca kilo işi ızgara çeşitlerimizden kebap, kanat, kuşbaşı ve diğer ızgara çeşitlerini salata ve meze çeşitleriyle birlikte özenle hazırlayıp adresinize teslim ediyoruz. Yemek sonrası tatlı çeşitlerimiz. Yine lahmacun içini sizlere özel özenle hazırlıyoruz. Etsa Lokanta. Adres Vanyolu Caddesi Etsa AVM Üstü. Sipariş numaramız 0542 136 60 93 Erciş.
3: Pastalo, Erciş'e yakışanın en iyisi. Pastanemizde ve fırınımızda tüm mamullerimizin imalatını bu işin mutfağından yetişen ustalarımızla biz yapıyoruz. Tüm ekmek çeşitleri, doğum günü, düğün, nişan ve özel günleriniz için yaş pasta çeşitleri, tereyağlı ve diğer birçok tatlı çeşitleri, tüm kuru pasta çeşitleri, sınırsız soğuk ve sıcak içecek çeşitlerimizle, kafemizde, nezih bir ortamda işinin ehli personellerimizle sizlere hizmet sunmak bizim işimiz. Bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Pastalo, Banyolu Caddesi, Tenzile Anaokulu karşısı. Telefon 0541 306 44 39.
4: Silahtaroğlu Güvencesi ile tesisimizde yapılan tüm beton çeşitleri birinci sınıf ham maddeler kullanılarak üretimi yapılır.
5: Beton tesisimizde C16, C20, C25, C30, C35, C40 ve C50'ye kadar bütün beton çeşitleri bulunur.
4: Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali, işlerinde uzman, kalifiye elemanları, donanımlı laboratuvarı, kantar hizmeti, inşaatınızda geriye kalan fazla betonun geri alımı ve mıcır satışlarıyla hizmet vermeye devam ediyor.
5: Sıcak yuvanızın büyük güvencesi Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali. Adres Örene Mahallesi, Çaybaşı Mevki.
4: İrtibat telefonlarımız 0530 825 77 57 0530 829 49 19.
5: Mail adresimiz beton@silahtaroğlu.com. İrtibat bürosu Emniyet Caddesi Ziraat Bankası önü Erciş.
6: Aras Beton Erciş'te, TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2 Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0500 32 605 52 65.
7: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
8: Tarafsız, saygılı, ölçülü
7: 95.5 Star FM.

0: tutkum özel güvenlik kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
1: Geleceğini sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
0: Tutkum güvenlik kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
1: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
0: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
1: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
0: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
1: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
0: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
2: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
3: Tarafsız, saygılı, ölçülü
2: 95.5 Star FM.

Ben aşkın erbabıyım. Hasret çeke çeke yoruldum be usta. Halden bilmez bir vefasızın turabıyım. Yar yolunda boyun büke büke yoruldum be usta. Kaderime isyan etmiyorum haşa. Sabır tesbihi çeke çeke geldim bu yaşa. Aşk derdinin dertlisiyim, gerek yok telaşa. Gözümden yaş döke

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız şok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de. Sen neredesin?
2: Silahtaroğlu güvencesiyle tesisimizde yapılan tüm beton çeşitleri birinci sınıf ham maddeler kullanılarak üretimi yapılır.
3: Beton tesisimizde C16, C20, C25, C30, C35, C40 ve C50'ye kadar bütün beton çeşitleri bulunur.
2: Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali, işlerinde uzman, kalifiye elemanları, donanımlı laboratuvarı, kantar hizmeti, inşaatınızda geriye kalan fazla betonun geri alımı ve mıcır satışlarıyla hizmet vermeye devam ediyor.
3: Sıcak yuvanızın büyük güvencesi Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali. Adres Örene Mahallesi, Çaybaşı Mevkii.
2: İrtibat telefonlarımız 0530 825 77 57 0530 829 49 19.
3: Mail adresimiz beton@silahtaroğlu.com. İrtibat bürosu Emniyet Caddesi Ziraat Bankası önü Erciş.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
5: Araz Beton Erciş'te. TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres: Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2: Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0500 532 605 52 65.
6: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
7: Tarafsız, saygılı, ölçülü
6: 95.5 Star FM.

0: Erciş'te düğün paketi devrimi. Erciş duysun, bu fırsat kaçmaz. Yeni evlenecek çiftlerimize La Perla Gelinlik'ten dev destek. Hayalinizdeki düğün hazırlıklarını bütçenizi yormadan tamamlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir pakette topladık. Tam set düğün paketi. En yeni 2026 model tasarımlarımızla şıklığı yakalayın. İşte tek fiyata kiralayabileceğiniz o muhteşem liste. Gelinlik, son moda modeller, kınalık, damatlık, gelinlik tacı, duvak, çiçek, hepsi sadece 29.500 lira. Neden La Perla? Kaliteyi, zarafeti ve uygun fiyatı bir araya getiriyoruz. Düğün masraflarınızın içinde kaybolmayın, şıklığınızı bize emanet edin. Hemen mağazamıza gelin, en yeni modelleri ilk siz deneyin. La Perla Gelinlik, Erciş'in zarafet durağı. Tam set düğün paketi adres, Özdemirhanoğlu Caddesi PTT arkası, Mutlu Yaşam Apartmanı A blok, numara 15F, telefon 0532 519 92 98, Erciş.
1: Erciş'te kaliteyi ilke edinip, kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
2: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp, ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
1: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız çok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
2: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
1: Malof Vişne.
2: Herkes Vişne'de, sen neredesin?
1: Erciş ve çevresine müjde. Mobilyada kalite ve şıklık artık çok daha yakınınızda.
2: Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş'te hizmet vermeye başladı. Ev ve ofisiniz için aradığınız her şey şimdi tek bir çatı altında.
1: Mutfak dolapları, banyo dolapları, ofis mobilyaları, yatak odası, giyinme odası, vestiyer, kiler, TV üniteleri ve berjerler.
2: Modern tasarımlar, kaliteli işçilik ve fabrikadan direkt satış avantajı. Erciş ve bölge halkı için büyük kolaylık, büyük fırsat.
1: Hayalinizdeki mobilya için doğru adres, organize sanayi sitesi, Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş.
2: Ziyaret edin, kaliteyi yerinde görün. Silahtaroğlu Mobilya, evinize değer katar. İletişim 0544 383 5123 silahtaroğlu.com.tr.
3: Yolcu taşımacılığı sektöründe profesyonel ekibi ve hizmet kalitesiyle uluslararası norm ve standartlara uygun yolcusu ve çalışanlarına mal olmuş, yenilikçi ve temel değerlere saygılı bir anlayışla hizmet veren Öz Erciş Seyahat Otobüs İşletmesi her gün saat 10.30'da Bitlis, Diyarbakır, Urfa, Antep, Adana, Mersin, Anamur, Manavgat, Antalya, saat 10.30'da Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Ankara, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 10.30'da Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Konya, Aksaray, Dinar, Denizli, Aydın, Nazilli, Söke, Didim, Bodrum, saat 11'de Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Akşehir, Afyon, Uşak, Turgutlu, Salihli, İzmir, saat 11, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa, saat 12, Ağrı, Erzurum, Refahiye, Suşehri, Erbaa, Niksar, Amasya, Merzifon, Tosya, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 13.30'da Tatvan, Muş, Solhan, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, saat 14.30, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, saat 16, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bolu, İzmit, Sakarya, İstanbul, saat 17'de Adi Cavaz, Ahlat, Tatvan, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Urfa, Antep, Osmaniye, Adana, Tarsus, Mersin yolunda. Özlemleri sevgiye dönüştüren kuruluş Öz Erciş Seyahat.
4: Merkez irtibat telefonlarımız 0432 351 6886, 351 97 99, 0533 204 1522. Otogar 0432 351 2265, 351 2265.

0: 0533 204 1525 Otogar Şube 0432 351 1565 354 2975 354 2769 Erciş.
1: Araz Beton Erciş'te TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65.
2: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
3: Tarafsız, saygılı, ölçülü
2: 95.5 Star FM.

0: tutkum özel güvenlik kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
1: Geleceğini sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
0: Tutkum güvenlik kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
1: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
0: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
1: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
0: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
1: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
0: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
2: Damak tadını sevenlere müjde. Etsa Lokanta Erciş'te hizmetinize açıldı. 700 metrekare üzerine kurulu alanımızla nezih, ferah, hijyenik bir ortamda çocuk oyun parkı. Özel gün ve toplantılarınız için toplu yemek siparişlerinizi özenle hazırlıyoruz. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar tüm lahmacun çeşitlerimiz, kebap, pirzola, saç tava, döner, tüm kırmızı et ızgara çeşitlerimiz, tüm tavuk ızgara çeşitleri, kendi yapımımız özel Osmanlı sucuğumuz, antrikot, kuşbaşı ve çorba çeşitlerimizle deneyimli ustalarımızın hünerli elleriyle hazırlanan yemek çeşitlerimize doyamayacaksınız. Ayrıca kilo işi ızgara çeşitlerimizden kebap, kanat, kuşbaşı ve diğer ızgara çeşitlerini salata ve meze çeşitleriyle birlikte özenle hazırlayıp adresinize teslim ediyoruz. Yemek sonrası tatlı çeşitlerimiz. Yine lahmacun içini sizlere özel özenle hazırlıyoruz. Etsa Lokanta. Adres Vanyolu Caddesi Etsa AVM Üstü. Sipariş numaramız 0542 136 60 93 Erciş.
3: Pastalo, Erciş'e yakışanın en iyisi. Pastanemizde ve fırınımızda tüm mamullerimizin imalatını bu işin mutfağından yetişen ustalarımızla biz yapıyoruz. Tüm ekmek çeşitleri, doğum günü, düğün, nişan ve özel günleriniz için yaş pasta çeşitleri, tereyağlı ve diğer birçok tatlı çeşitleri, tüm kuru pasta çeşitleri, sınırsız soğuk ve sıcak içecek çeşitlerimizle, kafemizde, nezih bir ortamda işinin ehli personellerimizle sizlere hizmet sunmak bizim işimiz. Bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Pastalo, Vanyolu Caddesi, Tenzile Anaokulu karşısı. Telefon 0541 306 44 39.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon: 351 80 91. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: Alem Radyo Star dinliyor.
1: Her yapancı acımak şifalımay. Sevdiğim kız.

0: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
1: Star FM. Star FM.

Kerem aslı için yanmaz, sevmek günah olsaydı. Ferhat dağları delmezdi, bülbül gül için feryat etmezdi. Mecnun seviyorsa, Kerem yanıyorsa, Ferhat dağları deliyorsa.

0: Erciş'te düğün paketi devrimi. Erciş duysun, bu fırsat kaçmaz. Yeni evlenecek çiftlerimize La Perla Gelinlik'ten dev destek. Hayalinizdeki düğün hazırlıklarını bütçenizi yormadan tamamlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir pakette topladık. Tam set düğün paketi. En yeni 2026 model tasarımlarımızla şıklığı yakalayın. İşte tek fiyata kiralayabileceğiniz o muhteşem liste. Gelinlik, son moda modeller, kınalık, damatlık, gelinlik tacı, duvak, çiçek, hepsi sadece 29.500 lira. Neden La Perla? Kaliteyi, zarafeti ve uygun fiyatı bir araya getiriyoruz. Düğün masraflarınızın içinde kaybolmayın, şıklığınızı bize emanet edin. Hemen mağazamıza gelin, en yeni modelleri ilk siz deneyin. La Perla Gelinlik, Erciş'in zarafet durağı. Tam set düğün paketi adres, Özdemirhanoğlu Caddesi PTT arkası, Mutlu Yaşam Apartmanı A blok, numara 15F, telefon 0532-519-9298, Erciş.
1: Erciş'te kaliteyi ilke edinip, kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
2: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp, ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
1: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız şok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
2: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
1: Malof Vişne.
2: Herkes Vişne'de, sen neredesin?
3: Araz Beton Erciş'te, TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak

0: hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65. Araz Beton Erciş'te TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2 Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65.
1: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
2: Star FM. Star FM.

Dur, gitme ne olur. Kal biraz daha. Elini uzat bana. Bırak, bırak dokunayım saçlarına. Bir yıkıntıda sen sokma hayatıma. Beni senden ayırma Kürt kızı.

Seni sevdim, bütün korkularımdan sıyrılarak sevdim. Bütün çaresizliklerimi elimin tersiyle iterek sevdim. Kimliğimi hiçe sayarak sana geldim. Oysa sen, kimliğimi ayaklar altına bırakarak

Bak, bak şarkımızın sonuna geldik işte. Takadim kalmadı artık gitme demeye. Ne desem, ne yapsam gideceksin biliyorum. Başını dik tut giderken, gözünden bir damla yaş dökülmesin. Gözyaşların senin kadar alçalsın istemem. Elveda, elveda Kürt kızı, elveda.

0: olsaydım, keşke bir yalan olsaydım, olsaydım.
1: Tarafsız, saygılı, ölçülü
2: 95.5 Star FM.

0: tutkum özel güvenlik kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
1: Geleceğine sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
0: Tutkum güvenlik kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
1: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
0: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
1: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
0: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
1: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
0: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
2: Silahtaroğlu güvencesi ile tesisimizde yapılan tüm beton çeşitleri birinci sınıf ham maddeler kullanılarak üretimi yapılır.
3: Beton tesisimizde C16, C20, C25, C30, C35, C40 ve C50'ye kadar bütün beton çeşitleri bulunur.
2: Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali, işlerinde uzman, kalifiye elemanları, donanımlı laboratuvarı, kantar hizmeti, inşaatınızda geriye kalan fazla betonun geri alımı ve mıcır satışlarıyla hizmet vermeye devam ediyor.
3: Sıcak yuvanızın büyük güvencesi Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali. Adres Örene Mahallesi, Çaybaşı Mevkii.
2: İrtibat telefonlarımız 0530 825 7757, 0530 829 49 19.
3: Mail adresimiz beton@silahtaroğlu.com. İrtibat bürosu Emniyet Caddesi, Ziraat Bankası önü Erciş.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon: 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: Erciş ve çevresine müjde. Mobilyada kalite ve şıklık artık çok daha yakınınızda.
1: Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş'te hizmet vermeye başladı. Ev ve ofisiniz için aradığınız her şey şimdi tek bir çatı altında.
0: Mutfak dolapları, banyo dolapları, ofis mobilyaları, yatak odası, giyinme odası, vestiyer, kiler, TV üniteleri ve berjerler.
1: Modern tasarımlar, kaliteli işçilik ve fabrikadan direkt satış avantajı. Erciş ve bölge halkı için büyük kolaylık, büyük fırsat.
0: Hayalinizdeki mobilya için doğru adres, organize sanayi sitesi, Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş.
1: Ziyaret edin, kaliteyi yerinde görün. Silahtaroğlu Mobilya, evinize değer katar. İletişim 0544 383 5123. Silahtaroğlu.com.tr. Damak tadını sevenlere müjde. Etsa Lokanta Erciş'te hizmetinize açıldı. 700 metrekare üzerine kurulu alanımızla nezih, ferah, hijyenik bir ortamda çocuk oyun parkı. Özel gün ve toplantılarınız için toplu yemek siparişlerinizi özenle hazırlıyoruz. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar tüm lahmacun çeşitlerimiz, kebap, pirzola, saç tava, döner, tüm kırmızı et ızgara çeşitlerimiz, tüm tavuk ızgara çeşitleri, kendi yapımımız özel Osmanlı sucuğumuz, antrikot, kuşbaşı ve çorba çeşitlerimizle deneyimli ustalarımızın hünerli elleriyle hazırlanan yemek çeşitlerimize doyamayacaksınız. Ayrıca kilo işi ızgara çeşitlerimizden kebap, kanat, kuşbaşı ve diğer ızgara çeşitlerini salata ve meze çeşitleriyle birlikte özenle hazırlayıp adresinize teslim ediyoruz. Yemek sonrası tatlı çeşitlerimiz. Yine lahmacun içini sizlere özel özenle hazırlıyoruz. Etsa Lokanta. Adres Vanyolu Caddesi Etsa AVM Üstü. Sipariş numaramız 0542 136 60 93 Erciş.
2: Pasta Lov, Erciş'e yakışanın en iyisi. Pastanemizde ve fırınımızda tüm mamullerimizin imalatını bu işin mutfağından yetişen ustalarımızla biz yapıyoruz. Tüm ekmek çeşitleri, doğum günü, düğün, nişan ve özel günleriniz için yaş pasta çeşitleri, tereyağlı ve diğer birçok tatlı çeşitleri, tüm kuru pasta çeşitleri, sınırsız soğuk ve sıcak içecek çeşitlerimizle, kafemizde, nezih bir ortamda işinin ehli personellerimizle sizlere hizmet sunmak bizim işimiz. Bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Pasta Lov, Vanyolu Caddesi, Tenzile Anaokulu karşısı. Telefon 0541 306 44 39.
3: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
4: İlaç gibi radyo.

sevmek, ah ne güzel ne güzel, seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş, tengere şükür gözlerim bebekten, ah ne güzel ne güzel, seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş, tengere şükür gözlerim bebekten, ah ne güzel ne güzel, seni sevmek, ah ne güzel ne güzel.

sohbet yarışır gözlerim de beden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Starifan.

sensiz yaşayamam yalan dünyada. Yapma yalnız kal.

şeyliya, yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya, her şeyliya.

Ben eskiden böyle mahzun değildim. Kalemim kırıldı, sazım tükendi. Seni böyle bilseydim hiç aramazdım. Öpmeye kıyamadım.

0: Erciş'te düğün paketi devrimi. Erciş duysun, bu fırsat kaçmaz. Yeni evlenecek çiftlerimize La Perla Gelinlik'ten dev destek. Hayalinizdeki düğün hazırlıklarını bütçenizi yormadan tamamlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir pakette topladık. Tam set düğün paketi. En yeni 2026 model tasarımlarımızla şıklığı yakalayın. İşte tek fiyata kiralayabileceğiniz o muhteşem liste. Gelinlik, son moda modeller, kınalık, damatlık, gelinlik tacı, duvak, çiçek, hepsi sadece 29.500 lira. Neden La Perla? Kaliteyi, zarafeti ve uygun fiyatı bir araya getiriyoruz. Düğün masraflarınızın içinde kaybolmayın, şıklığınızı bize emanet edin. Hemen mağazamıza gelin, en yeni modelleri ilk siz deneyin. La Perla Gelinlik, Erciş'in zarafet durağı. Tam set düğün paketi adres, Özdemirhanoğlu Caddesi PTT arkası, Mutlu Yaşam Apartmanı A blok, numara 15F, telefon 0532-519-9298, Erciş.
1: Erciş'te kaliteyi ilke edinip, kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
2: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp, ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
1: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız şok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
2: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
1: Malof Vişne.
2: Herkes Vişne'de, sen neredesin?
3: Tutkum Özel Güvenlik Kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
4: Geleceğini sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
3: Tutkum Güvenlik Kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
4: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
3: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
4: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
3: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
4: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
3: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
5: Araz Beton Erciş'te, TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde

0: üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres: Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2: Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65.
1: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
2: Star FM. Star FM.

0: Yolcu taşımacılığı sektöründe profesyonel ekibi ve hizmet kalitesiyle uluslararası norm ve standartlara uygun yolcusu ve çalışanlarına mal olmuş, yenilikçi ve temel değerlere saygılı bir anlayışla hizmet veren Öz Erciş Seyahat Otobüs İşletmesi her gün saat 10.30'da Bitlis, Diyarbakır, Urfa, Antep, Adana, Mersin, Anamur, Manavgat, Antalya, saat 10.30'da Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Ankara, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 10.30'da Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Konya, Aksaray, Dinar, Denizli, Aydın, Nazilli, Söke, Didim, Bodrum, saat 11'de Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Akşehir, Afyon, Uşak, Turgutlu, Salihli, İzmir, saat 11, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa, saat 12, Ağrı, Erzurum, Refahiye, Suşehri, Erbaa, Niksar, Amasya, Merzifon, Tosya, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 13.30'da Tatvan, Muş, Sohan, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, saat 14.30, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, saat 16, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bolu, İzmit, Sakarya, İstanbul, saat 17'de Adi Cavaz, Ahlat, Tatvan, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Urfa, Antep, Osmaniye, Adana, Tarsus, Mersin yolunda. Özlemleri sevgiye dönüştüren kuruluş Öz Erciş Seyahat.
1: Merkez irtibat telefonlarımız 0432 351 6886, 351 97 99, 0533 204 1522. Otogar 0432 351 22 65 351 22 65 0533 204 15 25 Otogar Şube 0432 351 15 65 354 29 75 354 27 69 Erciş.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Araz Beton Erciş'te TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres: Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65.
4: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız şok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de. Sen neredesin?
2: Tutkum Özel Güvenlik Kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
3: Geleceğine sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
2: Tutkum Güvenlik Kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
3: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
2: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
3: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
2: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
3: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
2: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
1: Damak tadını sevenlere müjde. Etsa Lokanta Erciş'te hizmetinize açıldı. 700 metrekare üzerine kurulu alanımızla nezih, ferah, hijyenik bir ortamda çocuk oyun parkı. Özel gün ve toplantılarınız için toplu yemek siparişlerinizi özenle hazırlıyoruz. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar tüm lahmacun çeşitlerimiz, kebap, pirzola, saç tava, döner, tüm kırmızı et ızgara çeşitlerimiz, tüm tavuk ızgara çeşitleri, kendi yapımımız özel Osmanlı sucuğumuz, antrikot, kuşbaşı ve çorba çeşitlerimizle deneyimli ustalarımızın hünerli elleriyle hazırlanan yemek çeşitlerimize doyamayacaksınız. Ayrıca kilo işi ızgara çeşitlerimizden kebap, kanat, kuşbaşı ve diğer ızgara çeşitlerini salata ve meze çeşitleriyle birlikte özenle hazırlayıp adresinize teslim ediyoruz. Yemek sonrası tatlı çeşitlerimiz. Yine lahmacun içini sizlere özel özenle hazırlıyoruz. Etsa Lokanta. Adres Vanyolu Caddesi Etsa AVM Üstü. Sipariş numaramız 0542 136 60 93 Erciş.
4: Silahtaroğlu güvencesiyle tesisimizde yapılan tüm beton çeşitleri birinci sınıf ham maddeler kullanılarak üretimi yapılır.
5: Beton tesisimizde C16, C20, C25, C30, C35, C40 ve C50'ye kadar bütün beton çeşitleri bulunur.
4: Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali, işlerinde uzman, kalifiye elemanları, donanımlı laboratuvarı, kantar hizmeti, inşaatınızda geriye kalan fazla betonun geri alımı ve mıcır satışlarıyla hizmet vermeye devam ediyor.
5: Sıcak yuvanızın büyük güvencesi Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali. Adres Örene Mahallesi, Çaybaşı Mevkii.
4: İrtibat telefonlarımız 0530 825 77 57 0530 829 49 19.
5: Mail adresimiz beton@silahtaroğlu.com. İrtibat bürosu Emniyet Caddesi Ziraat Bankası önü Erciş.
6: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: Erciş'te düğün paketi devrimi. Erciş duysun, bu fırsat kaçmaz. Yeni evlenecek çiftlerimize La Perla Gelinlik'ten dev destek. Hayalinizdeki düğün hazırlıklarını bütçenizi yormadan tamamlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir pakette topladık. Tam set düğün paketi. En yeni 2026 model tasarımlarımızla şıklığı yakalayın. İşte tek fiyata kiralayabileceğiniz o muhteşem liste. Gelinlik, son moda modeller, kınalık, damatlık, gelinlik tacı, duvak, çiçek, hepsi sadece 29.500 lira. Neden La Perla? Kaliteyi, zarafeti ve uygun fiyatı bir araya getiriyoruz. Düğün masraflarınızın içinde kaybolmayın, şıklığınızı bize emanet edin. Hemen mağazamıza gelin, en yeni modelleri ilk siz deneyin. La Perla Gelinlik, Erciş'in zarafet durağı. Tam set düğün paketi adres, Özdemirhanoğlu Caddesi PTT arkası, Mutlu Yaşam Apartmanı A blok, numara 15F, telefon 0532 519 9298, Erciş.
1: Erciş ve çevresine müjde. Mobilyada kalite ve şıklık artık çok daha yakınınızda.
2: Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş'te hizmet vermeye başladı. Ev ve ofisiniz için aradığınız her şey şimdi tek bir çatı altında.
1: Mutfak dolapları, banyo dolapları, ofis mobilyaları, yatak odası, giyinme odası, vestiyer, kiler, TV üniteleri ve berjerler.
2: Modern tasarımlar, kaliteli işçilik ve fabrikadan direkt satış avantajı. Erciş ve bölge halkı için büyük kolaylık, büyük fırsat.
1: Hayalinizdeki mobilya için doğru adres, organize sanayi sitesi, Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş.
2: Ziyaret edin, kaliteyi yerinde görün. Silahtaroğlu Mobilya, evinize değer katar. İletişim 0544 383 5123 silahtaroğlu.com.tr.
3: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
4: Star FM.

0: tutkum özel güvenlik kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
1: Geleceğini sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
0: Tutkum güvenlik kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
1: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
0: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
1: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
0: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
1: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
0: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
2: Pastalo, Erciş'e yakışanın en iyisi. Pastanemizde ve fırınımızda tüm mamullerimizin imalatını bu işin mutfağından yetişen ustalarımızla biz yapıyoruz. Tüm ekmek çeşitleri, doğum günü, düğün, nişan ve özel günleriniz için yaş pasta çeşitleri, tereyağlı ve diğer birçok tatlı çeşitleri, tüm kuru pasta çeşitleri, sınırsız soğuk ve sıcak içecek çeşitlerimizle, kafemizde, nezih bir ortamda işinin ehli personellerimizle sizlere hizmet sunmak bizim işimiz. Bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Pastalo, Banyolu Caddesi, Tenzili Anaokulu karşısı. Telefon 0541 306 44 39.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Araz Beton Erciş'te. TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres: Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65. Araz Beton Erciş'te. TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres: Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2: Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65.
5: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: Damak tadını sevenlere müjde. Etsa Lokanta Erciş'te hizmetinize açıldı. 700 metrekare üzerine kurulu alanımızla nezih, ferah, hijyenik bir ortamda çocuk oyun parkı. Özel gün ve toplantılarınız için toplu yemek siparişlerinizi özenle hazırlıyoruz. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar tüm lahmacun çeşitlerimiz, kebap, pirzola, saç tava, döner, tüm kırmızı et ızgara çeşitlerimiz, tüm tavuk ızgara çeşitleri, kendi yapımımız özel Osmanlı sucuğumuz, antrikot, kuşbaşı ve çorba çeşitlerimizle deneyimli ustalarımızın hünerli elleriyle hazırlanan yemek çeşitlerimize doyamayacaksınız. Ayrıca kilo işi ızgara çeşitlerimizden kebap, kanat, kuşbaşı ve diğer ızgara çeşitlerini salata ve meze çeşitleriyle birlikte özenle hazırlayıp adresinize teslim ediyoruz. Yemek sonrası tatlı çeşitlerimiz. Yine lahmacun içini sizlere özel özenle hazırlıyoruz. Etsa Lokanta. Adres Van Yolu Caddesi Etsa AVM Üstü. Sipariş numaramız 0542 136 60 93 Erciş.
1: Araz Beton Erciş'te TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2 Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0500 532 605 52 65.
2: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

Ben aşkın erbabıyım. Hasret çeke çeke yoruldum be usta. Halden bilmez bir vefasızın turabıyım. Yar yolunda boyun büke büke yoruldum be usta. Kaderime isyan etmiyorum haşa. Sabır tesbihi çeke çeke geldim bu yaşa. Aşk derdinin dertlisiyim, gerek yok telaşa. Gözümden yaş döke

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız çok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de. Sen neredesin?
2: Tutkum Özel Güvenlik Kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
3: Geleceğini sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
2: Tutkum Güvenlik Kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
3: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
2: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
3: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
2: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
3: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
2: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon: 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: Yolcu taşımacılığı sektöründe profesyonel ekibi ve hizmet kalitesiyle uluslararası norm ve standartlara uygun yolcusu ve çalışanlarına mal olmuş, yenilikçi ve temel değerlere saygılı bir anlayışla hizmet veren Öz Erciş Seyahat Otobüs İşletmesi her gün saat 10.30'da Bitlis, Diyarbakır, Urfa, Antep, Adana, Mersin, Anamur, Manavgat, Antalya, saat 10.30'da Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Ankara, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 10.30'da Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Konya, Aksaray, Dinar, Denizli, Aydın, Nazilli, Söke, Didim, Bodrum, saat 11'de Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Akşehir, Afyon, Uşak, Turgutlu, Salihli, İzmir, saat 11, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa, saat 12, Ağrı, Erzurum, Refahiye, Suşehri, Erbaa, Niksar, Amasya, Merzifon, Tosya, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 13.30'da Tatvan, Muş, Solhan, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, saat 14.30, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, saat 16, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bolu, İzmit, Sakarya, İstanbul, saat 17'de Adi Cavaz, Ahlat, Tatvan, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Urfa, Antep, Osmaniye, Adana, Tarsus, Mersin yolunda. Özlemleri sevgiye dönüştüren kuruluş Öz Erciş Seyahat.
1: Merkez irtibat telefonlarımız 0432 351 68 86 351 97 99 0533 204 15 22 Otogar 0432 351 22 65 351 22 65 0533 204 15 25 Otogar şube 0432 351 15 65 354 29 75 354 27 69 Erciş.
2: Pastalo, Erciş'e yakışanın en iyisi. Pastanemizde ve fırınımızda tüm mamullerimizin imalatını bu işin mutfağından yetişen ustalarımızla biz yapıyoruz. Tüm ekmek çeşitleri, doğum günü, düğün, nişan ve özel günleriniz için yaş pasta çeşitleri, tereyağlı ve diğer birçok tatlı çeşitleri, tüm kuru pasta çeşitleri, sınırsız soğuk ve sıcak içecek çeşitlerimizle, kafemizde, nezih bir ortamda işinin ehli personellerimizle sizlere hizmet sunmak bizim işimiz. Bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Pastalo, Banyolu Caddesi, Tenzili Anaokulu karşısı. Telefon 0541 306 44 39.
3: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
4: Tarafsız, saygılı, ölçülü
3: 95.5 Star FM.

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız çok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de, sen neredesin?
0: Erciş ve çevresine müjde. Mobilyada kalite ve şıklık artık çok daha yakınınızda.
1: Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş'te hizmet vermeye başladı. Ev ve ofisiniz için aradığınız her şey şimdi tek bir çatı altında.
0: Mutfak dolapları, banyo dolapları, ofis mobilyaları, yatak odası, giyinme odası, vestiyer, kiler, TV üniteleri ve berjerler.
1: Modern tasarımlar, kaliteli işçilik ve fabrikadan direkt satış avantajı. Erciş ve bölge halkı için büyük kolaylık, büyük fırsat.
0: Hayalinizdeki mobilya için doğru adres, organize sanayi sitesi, Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş.
1: Ziyaret edin, kaliteyi yerinde görün. Silahtaroğlu Mobilya, evinize değer katar. İletişim 0544 383 5123. Silahtaroğlu.com.tr.
2: Tutkum Özel Güvenlik Kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
3: Geleceğini sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
2: Tutkum Güvenlik Kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
3: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
2: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
3: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
2: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
3: Banyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
2: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
4: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: Bitlisina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlisina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
2: Star FM. Star FM.

Sevmek günah olsaydı, önce Mecnun sevmezdi. Kerem aşkı için yanmazdı. Sevmek günah olsaydı, Ferhat dağları delmezdi. Bülbül gül için feryat etmezdi. Mecnun seviyorsa, Kerem yanıyorsa, Ferhat dağları deliyorsa...

0: Tutkum Özel Güvenlik Kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş de hizmetinizde.
1: Geleceğini sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
0: Tutkum Güvenlik Kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
1: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
0: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
1: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
0: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
1: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
0: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
2: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi. 95.5 Star FM.
3: Star FM. Star FM.

Dur, gitme ne olur. Kal biraz daha. Elini uzat bana. Bırak, bırak dokunayım saçlarına. Bir yıkıntıda sen sokma hayatıma. Beni senden ayırma Kürt kızı.

Seni sevdim, bütün korkularımdan sıyrılarak sevdim. Bütün çaresizliklerimi elimin tersiyle iterek sevdim. Kimliğimi hiçe sayarak sana geldim. Oysa sen, kimliğimi ayaklar altına bırakarak

bak. Bak şarkımızın sonuna geldik işte. Takadim kalmadı artık gitme demeye. Ne desem, ne yapsam gideceksin biliyorum. Başını dik tut giderken. Gözünden bir damla yaş dökülmesin. Gözyaşların senin kadar alçalsın istemem. Elveda, elveda Kürt kızım.

firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351-8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

Bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar eser. Bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar eser. Gel bana her gece sen, saçların bağırma ser. Gel bana her gece sen, saçların bağırma ser. Tatlı gülüş et yarışır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş et yarışır, gözleri ömre bedel.

Starifan.

0: tarafsız, saygılı, ölçülü.
1: 95.5 Star FM.

0: senden vazgeçer mi?
1: Alem Radyo Star dinliyor.

aşağı, kirpikler baş aşağı. Severi senden girse, sevme bir yaş aşağı. Başı yazmalım olsun, le burnu hızmalım olsun. Severi senden girse,

0: Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.
1: Havacılığa mamam çıkadı zeyat.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar gününde, bu zor gününde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi diyeyim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

İlaç gibi radyo. Ey İstanbul, adına şarkılar, şiirler yazılan şehir. Umut diyarısın günün 24 saati. Böyle akıp giderken bu coşkun nehir, içi boş şöhretlerle avunuyor kimi insanlar. Senden vazgeçmek zor İstanbul. Yalan aşkların gölgesinde yaşanırken ayrılıklar, sokak lambalarının altında gizlenir karanlıklar. Kahpe ihanetlerin serisinde vurulurken aslanlar, seni bir de garibandan sorsunlar. Seni yaşamak zor.

Ve İstanbul ah, sevdan da hasretin de ağır be ağır. Yaşananlardan görüyorum, davan da davalın da sağır. Vazgeçmem senden, istediğim kadar bağır çağır. Senden ayrı, senden ayrı yaşamak zor, zor be İstanbul.

0: Starifan, Starifan.
1: Koca yürekli adam. Babam. Korkusuzca girdiği kavgalardan yara almadan çıkan. Eşkıya, hain, cihanları heybetiyle kovan. Çilenin ablukasından alnı açık, başı dik çıkan. Koca yürekli adam. Kan ağlarken yüreği, gözünde nem görmediğin. Beş parasız günlerin sabahında kısmet tellallarına minnetini duymadığım. Dünyanın kalleş şövalyelerine restini çeken koca yürekli adam. Babam.

gençlikten leblebiyi öğüten dişleriyle, avuçlarımla dağları denize dökerim diyen dilleriyle, yorulmak bilmeyen zırhlı bedeniyle, tırnaklarıyla hayatın kalbine tutunmuştu. Koca yürekli adam. Daha dün yaşadım dediği 70 yıllık ömür. Küsmüş hayatın fil dişi kulelerini, tırnaklarını geçirmiş kendi yüreğine, kanattıkça yüzü gülüyor, dili söylüyor. Konuş, konuş, konuş, sakın ha susma. Koca yürekli adam. Babam. Derdini söyleme. Kimseye eyvallah etmeyen minnetsiz adam. Yürüdüğünde yeri titreten, kıymet bilen, kıymetini bilemediğim, derdimi söyleyemediğim koca yürekli adam. Canım. Canım bu.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım vereceğim. Sözüm söz sen çağır ben geleceğim. Sana yemin, sana yemin.